ma nyame kura fo ununu yete mokura na jesus israel embo ye yesu yesrei we yesesefo ko ina chembie ya kura yatra yari enisi iblem bi man no isunti amoma ye kanwe ye yedayasi.